Hello? Will? Hello? Ha una tosse assassina. Konuş benimle. Seni biliyorum. Lütfen konuş. Konuş benimle lütfen.